XK FM 107 ngixinxike nirhamrhamgqolo awaqhiqhogeka nirhendrdiqon iyalufuki radio skfm yamisingemgqolo ke qhamtimi xisasikarimisiyemiqhawesingathi mgqudulo sositrenci itotoro sila.